Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'

arkadaşı bakın diye sanmıyorum. Bakarım tuğlelleyi sevgiden ayı olma. Baddakar vananam ay gider de. Sokot ma dunvun. Yenge arsi kuncide uvati mama. Tamam oğlum.

0: Şu kalma bacar. Bana su mısın? Fenak bacıla sen sula.
1: Mita çıstı indi kutlada lukoşida. BRC Radio.
0: Bo malam. Gure biak bayu ba. Bo bala su ba da adalai ba. Sopak wajiki suaji. Sopat lo ayah barwana.
1: Yalah. Radio al-Ula. BRC bau tikin cerita ta uwa mabaya mama.
0: Bajar bala su. Bajar nyap nanggur bangsu.

farko da samar ga ma'aikata da sake kara fara yanayi. Ta buƙaci tsare a wajen